0: arkadaşlar. Bu adamlar kargaşa çıkararak bir şeyleri birlikte getirmek istiyorlar.
1: Gene başkanı.
0: Arkadaşlar.
1: Gene başkanı.

0: Var kollamak sizin işinizdir. Bizim o taraklarda bizimiz yok. Bunu sen çok daha iyi bilirsin.
1: Nereden öğrendin bu edebiyatı?
2: Nereden öğrendin orospu çocuğu?
0: Asıl orospu çocuğu işçiyi sizin gibi satanlardır.
3: Seni anladım.